Kendi kültür. Nikuli mu yangum nani numu nani ni vite bibiri. Namirongi te nani te nani viti te enda. Mega M. Radyo indundi kültür. Nikuli mu yangum nani numu nani ni vite bibiri. Namirongi te nani te nani viti te enda. Mega M.